Allah yazırdır da kamyabilir ki okici amin sum amin. İç de dua seyde kabul edin toa da hukam. Bas da ha se dua seyde kandar teko vay. Ha etsmi anu pata no. Eci. Lela şadama. Rehan vise de khuasha do. Sami khuasha do. Allah de khair vaki. Bu cisa neyim dur bende çekti? Ma bende yedim. Dubi ma honi imişti ari. Khan khatak neyim mi de gada. Ma odir jat. Sa neyim mi rastavali. Dici da mirir jat fuakti. Zaka çita.